0: kesamette santral kontrolcu hastane kendi elimde var. Çok çok güzel tabi internet, çok tabi internet bu değil. Ve ben çok şofi her baktığına
1: sanki düzendir. Ne demek sanki, çok tabi internet.

0: Good morning, everyone. Sabahları çalmaya durmadım. Kata falan kat kat kat kat da güzel değil mi? Afiyetler değil, böyle ile güzel muhanne. Radan anı karşı o kata kat kat kat kat kat kat kat kat kat değil mi? Çıkar ateşi de acı, bu ne kadar güzel değil mi? Kat kat kat çıkar nasıl o?
1: Bir saniye de sıkıyor.
0: Bir saniye de sıkıyor.

0: Pounder.
1: Sen de aldım, dedin aşağı bakmaya, 3 kişi aldım,
0: 2 kişi aldım. Daha sen de

0: Yep.
1: Efendim, sir?
2: Fakat sen de kendi kesin kanalına sayın kumayetler alarmış yüzü tutuldu ki kümere tutuldu sonra kanalına sayın kumayetler.
1: Duzak kızı falan yapın.

0: Nada, hay que tener que donde. Pasar el sac. Nada,
1: Efendim,
0: kendim duruyor. Bu işte bu kadar düzen duruyor. Geçtim,
1: devam edelim. Kendim duruyor.